Bir çift yaprakmış dalında yumuşacık. Tutmuşum, tutmuşum ellerinden seni. Düşmüşüz yavaşça bir sakin.

Balıklar dibinmiş sessiz ve karanlık. Yüzermiş saçları, yüzermiş nefesin. Susarmışız öyle bir sakin derenin içindeyim.